Leva da mano. Deve estar no mentira. Deve que não, se não for minha madrinha. Ah, só se já é. Ou deve que estar na madrinha, não é nada. E eu que senti que leva. Dá uma ideia que eu tenho que fazer. Eu não vou estar no mentira. Eu não vou dar uma coisa que eu vou dar. Eu vou dar uma coisa que eu vou dar. Ama geçen de babam geldiler, evet bizim. Senin küçük bir neyse haberini bilirler, o kadar söylemişti inanılmaz. Ne bileyim, çok canım. Hele ne bileyim önceden bildirmemişler. Orada bir diğer bir çok küçük bir kiramaya tatlattığını koyacak. Çok sevindim. Hepimiz mesajlarına görüştük, ay bütün ayağa yakaldı. Anneciğim babam bir geldi, beraber gezdik, sorduk, arsaya gittik, arsayı gezdik, arsayı kendiler de gömdüler. Arsanın oralar olmuş yerler, çok güzel yerler olmuş. Allah izin verirse biz de buraya gelirsek artık hep beraber, hep birlikte neşeli günler peşinde koşarız, kederli günleri kovarız hep birlikte. Anneciğim beni hiç düşünme, hiçbir zaman daha iyi bakıyor hanım bana. Gecenin zahsı bir sünnet sütüye. Allah burada daha sana isteyemiyorum, bir şey söyleyelim hanımın. Gece kalkıyorum. Anneciğim, şimdi başıma ayaklar toplanmış. İlla söyle, illa söyle. Ne söyleyeyim ben birader, ne söyleyeyim? Bak babam bir yandan var diye, hizmet alacağım, şimdi oturun. Söyle, de ki, güzel kutlanacağız, hep beraber neşeli, hep de şarkılar oynayacağız, gezeceğiz, tozacağız, beraber yiyip içeceğiz. Ben de halama iblasını söyle, ne söyleyeyim, katılacağız, sen de anla. Ben de oğlum kızım İstanbul'a geçti geldiler, oğlum o akımdan oğlum İstanbul'a geçti, ya ağlıyor, duruyor ya hani. Anlıyorsun değil mi? Şimdi benim burada söyle, söyle. Yine ha. Babam diyor ki çok neşeli diyor. Hepimiz çok neşeliyiz. Hepimiz çok iyiyiz. Ne zaman gel çok neşeli. Ha. Bir de şimdi veriyorum Hikmet amcamla, babamla bir şeref olacak. Çok sevgili gelinimiz. Geçmiş olsun. Allah'tan ve sizlere iyi ve biz neşeli günler geçirmenizi diler ve Hakan'dan taraf sizler burada görür en güzeli olmaz kardeşim. İyi günler, selamlar.